0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün...

0: Ah, hayırlısı senin.
1: Oo, eyvallah kardeşim.
0: Afiyet olsun.
2: Tut tut tut tut.
0: Ne oldu oğlum?
2: O kız.
3: Hangi kız ya?
2: Hani sürekli karşıma çıkan ama konuşamadan kaybolan kız var ya, işte o.
0: Hangisi?
2: Beyaz elbiseli oğlum.
3: Ha. Yanındaki kim?
4: Radyo General.
2: Arkadaş herhalde.
4: 98.7.
2: Oğlum basacağım da bu kız uçuyor be.
0: Yavaşla, frene bas.
2: Ne oldu, az önce bas diyordun?
0: Ya dinlesene beni. Şimdi de frene bas diyorum. Dinlesene.
2: Duramam. Kız kaçıyor.
0: Yavaş. Ya bırak gitsin.
5: Hadi çabuk, parti başlıyor. Aa.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç, Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Çay.com reklamları sunar.
1: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543-465-1524.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla, yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres: Soğuk Suda Polis Karakolu

0: Ankara'sında 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
5: Kahveci Elektrik.
6: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
7: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

zehirler saçmış ey. Eyvah garip ömrüm boşuna geçmiş, boşuna geçmiş ey.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Seni gördüğüm gün aklımın çıktığı gündü.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimden. İşte o gün, işte o gün...

0: 67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

0: Hadi çok işim var.
1: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen. Şimdi durma. 0372 606 0 606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0 606. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 15 Ağustos 2026 Cumartesi. Tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün ve huzurlu bir hafta sonu geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz. Herkese günaydın efendim.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Efendim herkese günaydın. Tüm dinleyicilerimize evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde bizlere kulak veren Radyo General dostlarına selam olsun. Günaydın Zonguldak, günaydın. Bizleri internet üzerinden ve Türkiye'nin, dünyanın değişik noktalarından dinleyen tüm güzel insanlar selam olsun hepinize. Hoş geldiniz efendim. Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0300 72 606 06 06'dan mesajlarınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Yaşar Usta, Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş Erhan Bahadır kardeşim, Muzaffer Yahşi, Şenol Aksoylu, Kavurma bizlerle birlikte. Aslan Bey günaydın mesajını iletmiş. Manevi kızım Emel Topal, selam olsun, sevgilerimizi gönderelim. Konkini Güley Hanım günaydın mesajını iletmiş bizlerle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca hemen şöyle bakalım. Kozlu'dan Nazan Hanım, komşuları Hatice Hanım, eşi Yahya Bey'e armağan ediyor Sinan Özen'den. Gökkuşağı şarkısı Bafralı Kadir Bey aramış. Ayla Müzik Amanın Yeşil Bafra'yı istemiş. Tüm Bafralı dostlarına bizlere armağan etmişler sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla ulaştıracağız. Hasan Terzi Hasan'ımız her gün olduğu gibi bizimle birlikte. Aynı zamanda Hakan Erdoğan, Hakan Bey kardeşime selam olsun diyelim. Ve yine Kazım Köroğlu kardeşimize de sevgi ve selamlarımızı da göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. İsteklerinize yer vermeye başlayacağız sevgili arkadaşlar. Bir şarkımız daha var. Sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. Herkese günaydın, hoş geldiniz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Sizin seçtiklerinize, çünkü yoğun bir şekilde daha yayına gelmeden sizin mesajlarınız gelmeye başlamış efendim. Yoğun bir şekilde mesajlarınız geliyor. Teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi. Zonguldak'tan dünyaya açılan pencere. Hemen şöyle bakalım, Erhan Bahadır kardeşimin isteği vardı. Önce ona bir yer verelim. Günaydın Cengiz abim, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Aşkın Nur Yengi, Bir Zaman Hatası şarkısını tüm General Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Teşekkürler abim demiş. Hemen gönderelim efendim. Aşkın Nur Yengi, Bir Zaman Hatası geliyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06'dan mesaj ve isteklerinizi bizlerle paylaşmayı sürdürüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Suat Bey, site Bahçeli Evler'den bizi 2 haftadır dinliyormuş. Neveser Gergin Ok'tan Zamansız Akşamlar şarkısını istiyor. Eşi Nezaket Hanım'a armağan olsun. Kilimli'den Gülşah Hanım yeni dinleyene arkadaşı Nazan Hanım'a da dinlemiş. O da bizi o günden beri dinliyormuş. Ayva Çiçek Açmış Anatolia'dan istemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Hasan Özdemir kardeşim bizimle birlikte sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Ayrıca Hasan Terzi, yine sevgili Hasan Terzi, bakalım sevgili Hasan'ımız bugün neler söylemiş bize. Sabah gelirken yine kısa bir röportaj yaptık kendisiyle.
1: Hasan'ımızla birlikteyiz sevgili Radyo General dinleyicileri. Hasan'ım, bugün neler var menüde?
2: Bugün Cengiz abicim, çorba, kuru fasulye, pilav, köfte, şiş, büftek, çacık, komposto, haşlama, taşlama, kaynayan çorbalar.
1: Ama çok güzel. Kaynayan çorbalar değil
2: kaynayan mi? Kaynayan çorba.
1: Peki şey, mesela müşteri geçerken müşteriye nasıl bağırıyorsun? Buyurun.
2: Buyurun diye bağırıyorsun. Bir de şu var Cengiz abicim, en kızdığım nokta. 3 tane saydım.

0: açıyoruz. Hamur kesilmiş. Gitti de bunu dedi çöpe at dedi bana patron. Usta. Ben de gittim o çöpe içine attım. Ama ağzını bağla dedi. Ben de ağzını bağlamadım hamuru.
1: Şişti.
0: Bir şişti baktım. 5 dakika sonra baktım ki çöp tenekesi kaybolmuş.
1: Nasıl kayboluyor?
0: Yerinde yani kabarmış yani. Hamur
1: çöp
0: kabarmış.
1: Tenekesi.
2: Hamurda çöp tenekesini bulamıyor.
0: Bu kaybolmuş çöp tenekesi.
1: Kabarmış. Mayası kabarmış.
0: Mayası kabarmış. Evet, evet.
2: Ekmek getirirken paranı alamıyordun ya ekmek parasını. Ekmek getirdin bir yere. Paranı alamamışsın hele. 50 lira verdim. Yok 100 lira.
0: He. Şimdi bir ekmek getirdik. Ben 50'lik verdim dedi. 50 lirayı arıyor. Yok 50 lirayı yok ya. 50 lirayı ararken baktık orada birkaç ekmek gitmiş.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili Hasan Terzi kardeşimle ara sıra görüşüyoruz. Böyle sabahları konuşuyoruz. O da bizlere bir takım şeyler anlatıyor.
1: Şimdi en sevdiğin arkadaşlarını say, abilerini. Evet.
0: Kazım Köroğlu.
1: Evet.
0: Hakan Erdoğan.
1: Elmas Kafe, Kazım Köroğlu. Hakan Bey'in iş yerini de söyle.
0: Zonguldak Ambarları yaparlar.
1: Zonguldak Ambarları.
0: Bu Elmas. Ama bu Elmas, ben şöyle bir şey düşündüm yani.
1: Ne düşündün?
0: Yani dedi ki bu yani zaman Elmas aslında manası vardı da bir şey yaz, çay ocağı açsam bir şey yazacağım. Havadis çay ocağı.
1: Havadis.
0: Hani
1: senden alacaklar havadis.
0: Çünkü haberi berberde alıyorsun ya. Bütün haberler berberde dönüyor.
1: Evet.
0: Yani herkes berberde geliyor, haber alıyor.
2: Yukacı Ümit dedi.
1: Canbaz. Evet. Peki bugünkü şarkımız nedir Hasan'ım?
0: Bugünkü şarkımız Ferd Tayfur'dan.
1: İçim yanar.
0: İçim yanar, evet.
1: İçim yanar. Kimlere armağan ediyorsun?
0: Tüm arkadaşlara, tüm sevdiği alamayanlara. Ondan sonra tekrar
1: Kazım Köroğlu. Hakan abi diyeceksin. Peki içi yananlara ne mesaj vermek istiyorsun? İçi yanan tüm dostlara da armağan olsun mu?
0: Olsun abi.
1: Yanıyor değil mi? Senin için yanıyor mu?
0: Yok esen yanıyor da şimdi geçti. Su içiyor mu?
1: Tamam su içince geç.
3: Evet Hasan'ımız sevgili arkadaşlar arada da böyle sohbet ediyoruz. Sevgili Hasan'ımız bilmeyenlere hatırlatalım. Efendim psikiyatrik tedavi görüyor. Benim programı da çok sevdiği için rica etti. 2-3 sabahta bir şöyle sabahları bir konuşalım Cengiz abi dedi. Ben de tabii kendisini kırmadım. Efendim hemen hızlı bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Dayıcığım kolay gelsin. Eren Liman Eyüpoğlu çalışanlara özellikle operatörler ve Gürdal Demir için artık bülbül ötmüyor şarkısını çalar mısın? Saygılarımla demiş, kavurma göndermiş. Günaydın Cengiz Bey, iyi yayınlar diliyorum. Ayşe Taş hanımefendiden sensizlik ne demek hiç düşünmüş, düşündün mü şarkısını tüm dostlara armağan ediyorum. Muzaffer Yahşi göndermiş sevgili dinleyicilerimiz. Hadiye Hanım, günaydın Cengiz Bey, bugün benim doğum günüm, mutlu ve sağlıklı yıllar diyelim. Müslüm Gürses'ten Köşe Kapmaca çalarsanız teşekkür ederim demiş. Şeyma Hanım, May Kristal'den hayırlı sabahlar, eyvallah sağ olun. Aynı zamanda Kadir Adıgüzel, selamlar abi Türk Ali Başköy'den, Kadir Adıgüzel Malatyalı İbrahim'den biz böyle mi olacaktık şarkısını. Eşim Nurhan. Kızım Kardelen, Hayri Adıgüzel ve Kargocu Veli abiye. Kilimli Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelsin abi. Beni canlı yayına alırsan sevinirim. Teşekkürler demiş Kadir Adıgüzel. Zeynep Yıldız, Zeynep kızımız. Günaydın Cengiz abi. Bugün bir tanecik oğlumuz Gökdeniz'in doğum günü. 17 yaşına giriyor. Ay maşallah, maşallah Gökdeniz. Sizden onun için Volkan Konak'tan Doğrudur şarkısını istiyoruz ve dinliyoruz ve diyoruz ki iyi ki doğdun, iyi ki bizim oğlumuzsun. İyi yayınlar demiş Zeynep kızımız. Günaydın Cengiz abi, günaydın. Hayırlı sabahlar Cengiz abi. Şükrü Güler'den bir istek istiyorum. Kolay gelsin demiş Hatice Aktaş göndermiş. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Ramazan Derebaşı kardeşim de bizimle birlikte. Manevi kızım, sözleri manevi kızıma ait olan, Emel Topal'a ait olan çok güzel bir türkü dinleteceğiz birazdan. Sevgili dinleyicilerimiz, Emel Topal'a ait sözleri Sado için yazmış, çok güzel bir eser. Birazdan gelecek ama önce hemen şöyle bakalım. Boş kalan çerçeve, kavurma istemiş. Eren Limanı çalışanları için geliyor.

yarar. Sevgili dinleyicilerimiz, isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi Sinan Özen Gökkuşağı'yla geliyor. Hızlı bir şekilde isteklerinizi hemen değerlendiriyoruz efendim. Kozu'dan Nazan Hanım, komşuları Hatice Hanım, eşi Yahya Bey'e armağan ediyor. Sinan Özen'den Gökkuşağı şarkısı sizlerle birlikte efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, yoğun mesajlarınız olduğu için hiç fazla konuşmadan, fazla gevezelik yapmadan isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Hemen şöyle bakalım, Bafralı Kadir Bey aramış. Ayla Müzik, Aman'ın Yeşil Bafra istiyor. Tüm Bafralı dostlarına ve bizlere armağan ediyor. Sırayla istekleriniz geliyor ve şimdi de Aman'ın Yeşil Bafra geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarda bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına bir kez daha selam olsun. Suat Bey site bahçeli evlerden bizi dinliyor. İki haftadır dinliyormuş. Neveser Gerginok'tan Zamansız Akşamlar şarkısını istiyor. Eşi Nezaket Hanım'a armağan olsun dedi. Ayrıca Kilimli'den Gülşah Hanım yeni dinlemeye başlamış. Arkadaşı Nazan Hanım'la birlikteymiş. Bizi o günden beri dinliyormuş. Anatolia'dan Ayva Çiçek Açmış şarkısını istemişler. Göndereceğiz sevgili dinleyicilerimiz ve yine güzel bir türkümüz geliyor, bir eserimiz geliyor. Neveser Gerginok, Zamansız Akşamlar sizlerle birlikte.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Yeni gelen mesajlar var. Hemen okuyup listemizi alacağız. Sırayla şarkılarınızı dinleteceğiz. Beni sıkıştırmayın arkadaşlar. Bazen sıkıştırıyorsunuz. Hadi şarkımı çal, hadi şarkımı çal diye bırakır giderim bak. Bak bırakır giderim ha. Vallahi bak. Bak bırakırım. Selamun aleyküm Cengiz abi. İntizardan yağmurlar canımı alsın parçasını. Aleyküm selam kardeşim, istiyoruz. Bir de ıhlamur ağacı olduğu yerde duruyor abi. Beraber ıhlamur toplayalım. Ağacı kesen yok demiş. Necmi ilgileniyorum. Necmi haber yaptım. Gazeteye pazartesi çıkıyor, ona da yaptım, sitede paylaştım. Günaydın Cengiz abi, sıradaki şarkı eşim Onur'a, Yeter ablaya, Meloş ablama, Hülya ablaya size gelsin, teşekkür ediyorum demiş. Gülün Hanım göndermiş. Nadiye yazıcı Nadiye Hanım, günaydın Zonguldak Genel FM ailesi ve Cengiz Bey, gönderdiğim şarkıyı sevenlerime, sevdiklerime armağan ediyorum, teşekkür ederim demiş. Merhaba Cengiz abicim, sizden ricam Sezen Aksu'dan, sen de biliyorsun bu isteğim, arkadaşlarıma ve Genel FM dinleyicilerime Necrene gelsin şimdiden, teşekkürler, iyi yayınlar, sevgi ve saygılarımla. Tuğba Akdeniz, Tuğba baban Hüseyin abiye çok selam söyle, babanı ben çok severim kızım, biliyorsun değil mi? Ve bu şarkı şey, sen de benim gibi gerçekleri görüyorsun, benim şarkılardan bir tanesidir, onu istedin değil mi kızım? Tabii dinleteceğiz. Bu arada sevgili arkadaşlar, manevi kızım Emel Topal aynı zamanda hem biyoenerji uzmanı, kendisi öğretmen ve bir de şair, kitap da yazdı. Şimdi onun sözleri kendisine ait olan bir şarkı gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Sözleri kendisine ait, müzik ise Uşaklı, hemen şöyle bakalım, Uşaklı Turan Şahin. Sözleri ise Emel Topal'a ait, manevi kızıma, çok sevdiği Sado'ya armağan ediyor. Değerli kardeşim, Sado'ya gönderiyor. Biz de bu güzel eseri dinletmiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. İsteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. 0372 606 0606. Evet, güzel güzel bir şarkımız daha geliyor. Uşaklı Turan Şahin. Söz Emel Topal, müzik Uşaklı Turan Şahin, çok sevdiği Sados'una armağan ediyor. Sevda Yıldızı geliyor efendim.

Evet, söz Emel Topal Manevi Kızım, müzik Uşaklı Turan Şahin ve yorumu Sevda Yıldızı. Manevi Kızım Emel Topal'dan çok sevdiği Sados'una armağan oldu bu güzel eser sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, yoğun mesajlarınız var, lütfen ne olur beni sıkıştırmayın. Sırayla elimden geldiğince dinletmeye çalışacağım, fazla konuşmadan hemen sıradaki şarkıya bakalım sevgili arkadaşlar. Kilimli'den Gülşah Hanım yeni dinlemeye başlamış, Nazan Hanım'la birlikte dinliyorlarmış. Anatolia'dan Ayva Çiçek Açmış şarkısını. Ayrıca Anatolia adı Bahtiyar istediler. Ilık Su sahilde bizi dinliyorlarmış. Sedat Bey, kardeşi Sedef Hanım, eşi Feride Hanım'la onlara da armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Aslan Bey, Cengiz Bey, kolay gelsin, bir parça da bana gönderirsen sevinirim. Musa Eroğlu'ndan Arslan Doğanay Amasya, Amasya'ya armağan oluyor. Merzifon'a gidiyor sevgili dinleyicilerimiz. O zaman Anatolia'dan dinleyeceğiz. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar öncesi Müslüm Gürses köşe kapmacayla geliyor. Hadiye Karaçam, Hadiye Hanım. Günaydın Cengiz Bey, bugün benim doğum günüm. Sizden Müslüm Gürses'ten köşe kapmaca istiyorum. Teşekkürler demişti. Hemen ulaştırıyoruz efendim.

0: reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
6: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
7: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
8: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
9: Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve hızlı bir şekilde isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Hasan Terzi kardeşimin isteği vardı. Ferdi Tayfur İçim Yanar'la geliyor. Aynı zamanda Hakan Erdoğan'a, sevdiği Hakan abisine, Hakan Erdoğan'a, Kazım Köroğlu'na, Ümit Canbaz'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ve sıradaki bu şarkı tüm emniyet teşkilatımıza ve Radyo General dostlarına da armağan oluyor efendim.

içim yanar. Sevgili izleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle devam ediyoruz. Şarkıları, istekleri sıraya koyuyorum. Kim ne mesaj gönderdiyse sıralıyorum efendim. Sırayla çalıyorum. Yani kimsenin ne önüne geçiyoruz ne arkasına geçiyoruz. Sırayla isteklerinize yer veriyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Hızlı bir şekilde de hemen halletmeye çalışıyorum. Günaydın Cengiz abi. Bugün bir tanecik oğlumuz Gökdeniz'in doğum günü. 17 yaşına giriyor sizden. Onun için Volkan Konak'tan Doğrudur şarkısını istiyoruz ve diyoruz ki iyi ki doğdun, iyi ki bizim oğlumuzsun, iyi yayınlar demiş. Zeynep Yıldız, Zeynep kızımıza selam olsun diyelim. Ayrıca Gülün Hanım sıradaki şarkıyı eşim Onur'a, Yeter ablaya, Meloş ablama, Hülya ablaya armağan olsun demiş. Ve Şeyma Hanım May Kristal'den hayırlı sabahlar demiş. Yine sıradaki şarkıyı istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Biz de gönderelim, sırayla isteklerinize yer veriyoruz ve şimdi de Volkan Konak Doğrudur diyor.

Evet, 17 yaşına giren Gökdeniz için iyi ki doğdun, iyi ki varsın Gökdeniz. Anne ve babası bu şarkıyı istemişti. Nadiye Hanım'ın bir isteği var. Sırayla ulaştıracağız efendim isteklerinizi sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca hemen şöyle bakalım değerli dinleyicilerimiz. Zonguldak İl Jandarma... Evet, Zonguldak İl Jandarma Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü kıymetli kardeşim Fikret Savran komutanımız. Günaydın Cengiz abi. Günaydın. Misafirlerimizle kahvaltıdayız. Kulağımız Radyo General'de. İbrahim Tatlıses'ten Delalım isimli eseri. Misafirlerimiz Sayın Ahmet Bedel, Sevgi Bedel, evlatları Devran ve özellikle Poyraz, eşim Nesrin Hanım, oğlum diş hekimi Berkay Savran, siz Radyo General ekibi ve tüm Zonguldak halkına armağan ediyorum. Selamlar demişler. Tabii ki göndereceğiz. Sırayla listemizi alıp ulaştırıyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Rad'dan Emine Hanım, manevi torunları Elif, Ecrin, Cansu, Salih, Sedat için Ayhan Toprak miras bıraktın istemiş. Ayrıca Anatolia'dan adı Bahtiyar istenmiş. Ilık Su sahilde bizi dinliyorlarmış. Sedat Bey kardeşi Sedef Hanım, eşi Feride Hanım'la birlikte onlara da armağan edeceğiz. Sırayla geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Nadiye Hanım, günaydın. Zonguldak Genel FM ailesi ve Cengiz Bey, gönderdiğim şarkıyı sevenlerime armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz de ulaştıracağız efendim. 0372 606 0606'dan mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor bizlere. Burası bölgenin en güçlü sesi Radyo General, sesli mesajlarınız da ulaştırabilirsiniz. Canlı yayınımıza da katılabilirsiniz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Hemen Necmi kardeşimizin isteği vardı. Demiş ki yağmurlar canımı alsın demiş. Almasın Necmi, niye canını alsın ya yağmurlar? Selamun aleyküm Cengiz abim. Aleyküm selam Necmi beya. İntizardan yağmurlar canımı alsın parçasını istiyoruz beya. Şey geldi aklıma, Ata Demirer. Eyvah Eyvah filminde. Abi be, bir de ıhlamur ağacı olduğu yerde duruyor be abi. Beraber ıhlamur toplayalım, ağacı kesmek yok demiş. Merak etme be Necmi, biz halledeceğiz onu ya. Sevgili dinleyicilerimiz, Meryem Hanım demiş ki günaydın abi, kolay gelsin. Davut Güloğlu'ndan Benim Kaderim Kömürle mi Yazıldı parçasını istiyorum. Tüm dinleyicilere gelsin, fındık toplayanlara 3 yıldır dinliyoruz. Çok kolay gelsin demiş. Evet, selam olsun. Fındık toplayanlara da kolaylıklar. Aman arkadaşlar, yılana, akrebe, çıyana dikkat edin. Çünkü yılan nereden nasıl çıkacağı belli olmaz. Şimdi intizar geliyor. Yağmurlar canımı alsın.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Mimoza Oral yengeme de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Berlin Oral yengemize, Yalçın Oral ağabeyimize de buradan sevgi ve selamlar. Terzi Hüseyin Sağır ağabeyimize, Terzi Celal Usta'ya, Ayşe mahallemizden Ayşe Akay ablamıza, tüm Akay ailesine, Nevin ve Ahmet Özdemir çiftine, Topuk Remzi Dinler ailesine, Akiş Kuru Temizleme Mehmet Boran babamıza, aynı zamanda sevgili arkadaşlar Meliha teyze, Gülfi Fidan Kısa teyze, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime, hepsine buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Bay Kemal demiş ki, abi benim şarkımı hemen çalar mısın? Oldu Bay Kemal. Bay Kemal, senin eskiden de kafan basmıyordu, şimdi de basmıyor. Bunların kafası basmaz. Bay Kemal, senin kafan basmaz. Hemen gönder. Oldu canım. Oldu. Bu kadar insan boşuna bekleyecek. Bay Kemal, sabah sabah benden fırça yiyecek yer arıyorsun yani. Sevgili dinleyicilerimiz, program devam ediyor. Ilık Su'da sahilde bizi dinliyorlarmış. Anatolia adı Bahtiyar şarkısını istiyorlar. Sedat Bey kardeşi Sedef Hanım, eşi Feride Hanım'la onlara armağan ediyor. Sıradaki bu güzel eseri gönderelim. Hızlı bir şekilde isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Adı Bahtiyar geliyor sevgili dinleyicilerimiz.

Efendim bir Ahmet Kaya şarkısı dinlemiş olduk. Aslında şarkı tabii şarkının özü bu şekilde değil ama güzel yine de. Şarkının tabii özü bu şekilde değil sevgili dinleyicilerimiz. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar. Falan böyle neyse sözlerini bilmiyoruz. Şükrü Güler'den bir şarkı istiyorum. Cengiz abi hayırlı sabahlar kolay gelsin. Bir yere gitme radyo sensiz sarmaz demiş Hatice Aktaş. Hatice kardeşime de sevgi ve selamlar gönderelim. Tuğba Akdeniz kızımızın bir isteği var. Sırayla ulaştıracağız. Komutanımız Fikret komutanımızın isteği var. Sırayla geliyor istekleriniz sevgili dinleyicilerimiz. İsteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Şükrü Güler isteği demiş. Şükrü Güler'den ilk aklıma gelen şarkı bu Hatice. Hatice! Hatice! Kızım neredesin Hatice? Evladım kalk sabah oldu okula geç kaldın 50 kere söyledim. Yine uykuya dalmış bu yahu.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle devam ediyoruz. Bugün oldukça yoğun mesajlarınız geliyor. Tercih ettiğiniz için Radyo Generali ve bizleri teşekkür ediyoruz efendim. Her zaman bekleriz. Yine bekleriz. Her zaman buyurun efendim. Efendim, merhaba Cengiz abicim. Sizden ricam Sezen Aksu'dan. Sen de biliyorsun bu isteğim arkadaşlarıma ve Genel FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar, sevgi ve saygılarımla. Evet abicim, senin söylediğin şarkı Babamın da Selamı Var, Seviliyorsun demiş sevgili kim, hemen şöyle bakalım, Tuğba Akdeniz, Tuğba kızımız, selam ve sevgilerimizi göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, herkesin belirli joker şarkıları vardır. Mesela kendi böyle benliğinde, beyninde olan şarkıları vardır. Benim de o şarkılardan bir tanesidir. Diyeceksiniz ki bir anısım var. Yok. Herhangi bir şeyim. Hayır. Ama bu şarkı muhteşem derecede sevdiğim bir şarkı. Benim beynime yerleşmiş, benliğime yerleşmiş ve ölene kadar yaşadığım sürece de benim şu sol lobda, beyinde kalacak olan bir şarkıdır. Dinleyelim efendim. Sezen Aksu söylüyor. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Bunu sen de biliyorsun.

Hayat bazen öyle insafsız ki, küçük bir boşluğundan yakalar. Hissettirmez en zayıf anında, seni ta yüreğinden yaralar. Ellerim kollarım bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünle karşı koysan da, seni acımasız sevdaya atsalar.

Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız, bunu sen de biliyorsun. Muhteşem bir eserdir sevgili dinleyicilerim. Bay Kemal demiş ki, Cengiz abi yeme bizi. Ne diyorsun Bay Kemal? Kesin bir anısı vardır demiş. Bay Kemal, bunun kafası basmaz. Ben eskiden beri söylüyorum, bunda beyin yok. Bay Kemal, sende beyin yok. Çünkü uzay bilim araştırma NASA tarafından Bay Kemal'e baktılar. Beyin bulunamadı, beyin bulunamadı diye bir sinyal geldi bize. Bay Kemal, senin kafan basmaz. Ben ekonomistim ya. Hayat bazen öyle insafsız ki küçük bir boşluğundan yakalar. Hissettirmez en zayıf anında, seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünle karşı koysan da, seni acımasız sevdaya atar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında yaşıyorsun. Ben dünyadayım, sen Jüpiter'desin evladım. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz. Günaydın Cengiz abi demiş. Komutanımız bizimle birlikte her zaman olduğu gibi Zonguldak İl Jandarma Koruma Güvenlik ve Şube Müdürü Fikret Savran komutanımız. Tüm şubeye de selam olsun. Cengiz abi günaydın. Misafirlerimizle kahvaltıdayız. Kulağımız Radyo General'de İbrahim Tatlıses'ten Delalım isimli eseri. Misafirlerimiz Sayın Ahmet Bedel, Sevgi Bedel, evlatları Devran ve özellikle Poyraz, eşim Nesrin Hanım, oğlum diş hekimi Berkay Savran, siz Radyo General ekibi ve tüm radyo tüm Zonguldak halkına armağan ediyorum, selamlar demişler. Biz de İbrahim Tatlıses yorumuyla göndereceğiz Delalımı sevgili arkadaşlar. İbo gelecek efendim. İbo. Ula İbo. Evet, İbrahim Tatlıses Delalım. Aa, bir saniye. Niye çıkmadı Delalım? İbrahim Tatlıses havada, hava bugün şey değil, o kadar sıcak değil efendim, rüzgar var. Poyraz'la birlikte hava biraz serinlemiş, aman aman diyelim. Ve İbrahim Tatlıses geliyor, Delalım.

Sevgili dinleyicilerimiz, bizim programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Rad'dan Emine Hanım, manevi torunları Elif, Ecrin, Cansu, Salih, Sedat için Ayhan Toprak Miras Bıraktım şarkısını istemişti. Biz de ulaştıralım Ayhan Toprak yorumuyla Miras Bıraktım.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle devam ediyoruz. Bu arada Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostlu kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleriyle sizleri bekliyor Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında sevgili arkadaşlar. Nadia Hanım demiş ki, Nadia yazıcı, ne demiş Nadia Hanım? Bu videoyu radyoda paylaşırsanız sevinirim Cengiz Bey. Kendi sesi var demiş. Hemen şöyle bakalım, paylaşalım efendim. Nedir? Şöyle bakalım. Bir saniye açalım sesini.
1: Aptal değildir. Sadece merhametlidirler. Kırmayı, incitmeyi, yakıp yıkmayı bilmedik. İyi insanlar aptal değildir. Sadece merhametlidirler. Kırmayı, incitmeyi, yakıp yıkmayı bilmedikleri için değil, iyi bir insan olmayı seçtikleri için bazı şeylere göz yumarlar. Yani sinemaya kalkma.
0: Evet, iyi insanlar aptal değildir diye bir mesaj ulaştırmış Nadia Hanım. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz sevgili arkadaşlar. Vermeye devam ediyoruz zaten. Kadir Adıgüzel, selamlar abi Türk Ali Başköy'den. Kadir Adıgüzel, Malatyalı İbrahim. Pardon, İbrahim mıydı? İbrahim. Malatyalı İbrahim'den Biz Böyle Mi Olacaktık şarkısını eşim Nurhan, kızım Kardelen, Hayri Adıgüzel ve kargocu Veli abiye Kilimli Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelsin. Beni canlı yayına alırsan sevinirim Cengiz abi demiş. Kadir! Alo, kimsin? Ben Kadir. Hangi Kadir? Deli Kadir ulan! Kadir, seni birazdan bakalım reklamlar sonrasında seni canlı yayına alacağız. Aradığımda telefonum meşgulse Kadir! Dinliyor musun Kadir? Aradığımda telefonum meşgulse, aradığınız kişiye ulaşamıyor derse Kadir seni silerim. Seni bir daha mesajını yayınlamam. Tabii sevdiğimden takılıyorum Kadir. Ona göre telefonun açık kalsın. Reklamlar sonrası arayacağım ama önce Malatyalı İbrahim geliyor. Biz böyle mi olacaktık diyor efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrası bir yerlere ayrılmayın. Burada olacağız. 0372 606 0606'dan mesajlarınızda ulaşmaya devam ediyor bizlere. Evet, günaydın abi, hayırlı sabahlar. İsmim Selda. Osman Öztunç Geri Dönmedi şarkısı çalabilir misin? İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Selda Hanım ulaştırmış sevgili dinleyicilerimiz. İyi günler Cengiz abi, sıradaki şarkıyı sadece Yeter ablama armağan ediyorum. Size de teşekkür ediyorum demiş. Gülün Hanım ulaştırmış. Meryem Kütükçü Hanım'ın bir isteği vardı. Aslan Doğanay, Aslan Bey'in isteği var. Özlem Hanım'ın isteği var. Sırayla ulaştıracağız ama kısa bir reklam önce.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan mesajlarınızı da ulaştırmayı sürdürüyorsunuz bizlere sevgili arkadaşlar. Evet, Davut Güloğlu'ndan Benim Kaderim Kömürle Mi yazılmış şarkısı istenmişti. Hemen şöyle bakalım, Kömürle Mi yazılmış. Kim istemiş bizden bu şarkıyı? Sevgili arkadaşlar, şöyle bakıyoruz. Evet, günaydın abi, kolay gelsin. Davut Güloğlu'ndan Benim Kaderim Kömürle Mi yazılmış parçasını istiyorum. Tüm dinleyicilere gelsin, fındık toplayanlara. 3 yıldır dinliyoruz, çok kolay gelsin demiş. Meryem Kütükçü, Meryem Hanım, biz de ulaştıracağız bu güzel Davut Güloğlu eserini sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi de Selda Hanım'ın bir isteği vardı. Osman Öztunç'tan istemiş. Biz de göndereceğiz. Günaydın abi, hayırlı sabahlar. İsmim Selda. Osman Öztunç Geri Dönmedi şarkısını çalar mısınız? İyi yayınlar, kolay gelsin demişti. Biz de ulaştıralım efendim. Osman Öztunç yorumuyla Geri Dönmedi

0: geri dönme. Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Musa Eroğlu'ndan bir şarkı gelecek şimdi. Sevgili arkadaşlar, kim istemişti bizden bu şarkıyı? Evet, Kadir bir saniye, Kadir alacağım seni canlı yayına. Orada kal, orada mısın Kadir? Evde misin?
1: Evet.
0: Tamam. Radyonun sesini az kıs alıyorum şimdi. Tamam. Tamam tamam. Alıyorum Kadir seni şimdi.
1: Tamam. Tamam.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Dur önce şu Kadir'i bir alalım canlı yayınımıza. Kadir adı güzel. Şöyle bir bakalım. Kadir.
1: Tamam.
0: Kadir.
1: Evet, radyo kapattım abi.
0: Heh, tamam Kadir. Orada mısın Kadir?
1: Kapattım komple, yankı yapmasın diye Cengiz abi.
0: İyi yaptın Kadir, iyi yaptın. Kadir ne söyleyeceğin? Hangi şey? Bir önce bir selam ver. Dinleyicilerimize bir selam ver.
1: Abi önce ben tüm dinleyicilerimize selam ederim. Mutlu, tatlı sonları dilerim abi. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Göndereceğim şarkı öncelikle kardeşim Hayri adı güzel, Sevda adı güzel yeğenim ve tüm sevenler ve sevilenlere gelsin.
0: Evet.
1: Bir şarkı hazırladım abi, teşekkür ediyorum.
0: Tamam, kimden söyleyeceksin Kadir?
1: Abi sevenler mesut olmaz mı? Gencebay Orhan'ın.
0: Oo, sevenler mesut olmaz. Hadi
1: tamam,
0: Kadir.
1: Tamam, hemen başlıyorum abi.
0: Başla Kadir.
1: Sevenler mutlu olmaz, diğerler inanmazdım.

Bilseydim bağlanmazdım. Ben cefanın kederi, aşkının kurbanıyım. Yeter.

0: üzme benim, yeter ki sen mutlu ol, ben hep dinen razıyım.
1: Kadir.
0: Efendim abi.
1: Kadir, bu şarkıyı sana söyleten birisi bir güç mü var yoksa?
0: Abi bu benim içimden geldiği gibi ben parçalar söylemek çalışıyorum abi.
1: Kadir, sevdiğin biri mi var yoksa gizliden?
0: Abi zaten evliyim, ben ikinci evliliği yaptım.
1: Kadir, 3 4 5 gitme sonra.
0: Ya yok yok Cengiz abi yok. Ben önceki evliliğimden, benim 26 yaşında kardelen var, kızım var biliyorsun.
1: Kardeleni tanıyoruz. Evet, kardeleni biliyorum ben.
0: Tamam, ben şu anda evlilik yapalı da 8 yıl oldu abi. 8 yılki evlilik yıl dönümümüz zaten dündü.
1: Evet, evet, evet.
0: Evet. Şu anda da hanım çalışıyor. Ben Türkiye'deyim işte. Daha emeklisine var, 6 senesi var daha emeklisine. Ya tekrardan bir evlilik yaptım abi.
1: Evet, evet Kadir.
0: Daha önce de konuştuk ya senden Cengiz abi. Ben evet, dedim sana ben yalnız duramam, bekar yaşayamam abi dedim.
1: Evet Kadir. Aferin İnşallah, Kadir sana.
0: İnşallah abi, sana teşekkür ediyorum. Bana böyle bir zaman ayırdın. Bana bir abilik yaptın. Ben mutlu oldum abi.
1: Eyvallah. Kadir, sırada vallahi güzel bir türkü var. Kime armağan edeceksin?
0: Abi sıradaki türküyü bana Yıldır Açınar ve Şakir Öner Günhan'dan çalabilir misiniz abi?
1: Birazdan çalayım ama önce Musa Eroğlu var.
0: Ya, tamam, Musa Eroğlu'nun parçası da benim kardeşim Hayri adı güzel, yeğenim Sevda adı güzel, Seher uzun yeğenime gelsin, kızım Kardelen adı güzele gelsin.
1: Evet.
0: Eşime
1: evet.
0: gelsin, eşim Nurhan adı güzele gelsin abi.
1: Tamam.
0: Abi benim önceki Eylül ayının 20'sinde gibi bana bir yardımcı olursam, ben bu dizilerde çok çok hevesim var abi, dizilerde oynamak istiyorum ben abi.
1: Dizilerde mi oynamak istiyorsun?
0: Evet evet, çok hevesim var abi.
1: Tamam ya, bakalım, bir yönetmen arkadaş gelecek yakında buraya, bir evet. maden filmi çekecek, onu bir konuşuruz Kadir. Kadir ya, görüşürüz, kendine iyi bak Kadir. Tamam.
0: Allah'a emanet ol abi.
1: Tamam, hadi Kadir, görüşürüz, eyvallah.
0: Tamam, Allah'a emanet ol abi, iyi günler sana.
1: İyi günler Kadir, sağ olasın. Sağ olasın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kadir adı güzel kardeşimizi de hattımızdan uğurladık. Amasya Merzifon'dan Aslan Doğanay. Aslan Bey bizi dinlemekte. Musa Eroğlu istemiş. Biz de Musa Eroğlu'nun güzel bir eserini gönderelim. Yine Karlar Yağdı Gönül Dağıma geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve hemen şimdi de bir güzel şarkımız daha listemizde olacak. Kim ne istemişti bizde? Abilerin abisi Cengiz abim, Köfteci Mustafa, Hüseyin Koçbaş kardeşime, Fethi abime, Gül ki güller açsın, hoşça kal, seviyoruz, seni öpüyoruz abim demiş. Tabii ki gönderelim Mustafa'mıza ve tüm sevdiklerine geliyor. Gül ki güller açsın.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Gül Ki Güller Açsın güzel bir eserdi. Köfteci Mustafa kardeşim istemişti. Bir de sesli bir mesaj ulaştırmışlar. Bakalım ne söylemişler.
1: Seviliyorsun abi be. Hastayım sana be. Hakikaten seviyorum seni abim.
0: Eyvallah Mustafa'm, teşekkür ediyorum. Bizler de sizleri, seni seviyoruz. Değerli kardeşime de buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Şimdi de Kayahan geliyor. Kıymetli eşim Hülya'mıza, değerli eşim, yol arkadaşım Hülya'mıza armağan edelim. İyi günde, kötü günde, yağmurda, çamurda, fırtınada, karda her zaman yanımda bizimle birlikte olan yol arkadaşım, kıymetli eşim Hülya Hanım için geliyor. Kayahan yorumuyla dinleyeceğiz. Seninle her şeye varım ben geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız da devam ediyor. 0372 606 06 06'dan isteklerinizi ulaştırıyorsunuz. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Pazar günü yayınımız yok, biliyorsunuz efendim. Pazar günü program yapmıyoruz. Hafta içi cumartesi, aslında cumaya kadardı. Yoğun istekler olunca cumartesiyi de dahil ettik. Sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Mesude demiş ki, Cengiz abicim demiş, Serpil, Aycan, Rukiye için bir şarkı istiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Esengül, anlamıyorsun zalim şarkısını. Nurgül kardeşimiz ise maalesef iyi değil. Durumu her geçen gün kötüye gidiyor demiş. Allah'ım şifa versin diyelim. Esengül dinletelim. Anlamıyorsun zalim gönül derdinden.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bursa'dan Özlem Hanım, iyi yayınlar Cengiz Bey, biraz geç kaldım sanıyorum demiş. Hayır, bitirmek üzereyiz gerçi ama dinletelim efendim şarkınızı. Seniha'dan Silemezler Gönlümden Ne Aşkını Ne Seni şarkısını Kozlu'daki arkadaşlarımıza, Radyo General dostlarına, sizlere ve herkese armağan ediyorum demişler. Biz de ulaştıralım Seniha yorumuyla efendim.

Sevgili izleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Hasan Usta, Bay Kemal ve aynı zamanda Hakan Usta ve Yaşar Usta da bir şarkı istemişlerdi. Yaşar Usta, Hüner Coşkun Erden, Talihin Elinde Oyuncak Oldum şarkısını tüm yufkacılara, fırıncılara armağan ediyor. Tüm esnaflara ve Radyo General dinleyicilerine bu şarkı sonrasında da yayınımızı bitireceğiz efendim. Hüner Coşkuner'i de rahmetle anıyoruz. Talihin Elinde Oyuncak Oldum.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Her geçen gün çok fazla dinleyicimiz, yeni yeni dinleyicilerimiz olmaya başlıyor. Yeni yeni dinleyicilerimize, yeni gelen Radyo General ailesine katılan herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz diyelim efendim. Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Yarın programımız yok bildiğiniz gibi. Pazartesi sabahı görüşeceğiz Allah kısmet ederse. Önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Hayat felsefemiz olan sloganımız. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu'na sevgili dinleyicilerimiz, hemen şöyle bakalım. Evet, başta Osman Hacı Bektaşoğlu'na Zonguldak Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Cücen'e, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma, İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran Komutanımıza, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asay Şube, Olay Yeri İnceleme Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube Terörle Mücadele Çevik Kuvvet Trafik Bilişim Şube Hırsızlık Masası, Kriminal Şube Siber Suçlarla Mücadele Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha Özel Harekat Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılarınız olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Efendim, her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Yarın programımız yok. Pazartesi sabahı ölmez sağ kalırsak, Allah kısmet ederse saat 10'da yine aynı bu frekansta görüşünceye dek, yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

0: Sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
7: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik,

0: Bizde öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında, Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Bu yaşa geldim, içimde bir çocuk hala. Sevgiler bekliyor sürekli senden. İnsanın bir yanı nedense hep eksik. Ve o eksiği tamamlayayım derken var olan aşınıyor. Azar azar zamanla.
1: Radyo General 98.7.

0: Akşam67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı. 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak, No 36, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0530 603 1971, 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden ele

0: ederek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

yaşarım. Hayatıma girdim söyle ne diye, gençliğimi yıktım söyle ne diye. Manasızdı sence tüm duygularım. Hayatıma

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da Polis Karakolu yukarısında 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7. Gidi
1: bağlasalar, anmasam hiç adını. Gözümü dağlasalar, görmesem hiç yüzünü. Gidi bağlasalar, anmasam hiç adını. Gözümü dağlasalar,

guys are gonna.

kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten

0: Çaysar.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve

0: Şarküteri.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yazık olacak. Gücüme yetiyor böyle yaşamak.
1: Radyo General 98.5.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo.com reklamları sunar.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla, yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti.

0: 2022'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.
1: Karanlıkta kalmışım anne. Gün çoktan küsmüş yüzüme. Nicedir özlemişim de söyleyememişim anne. Yani yaşarken ölmüşüm. Kar beyaz olmuşum. Duvar gibi suvalarını dökmüş. Bir gecede bin yıl yaşlanmış. Ölmüşüm anne, ölmüş. Sana kim git dedi? Bana sordun mu? Bu ne acelecilik anne? Kimden kaçtım böyle? Yoksa ben çile miydim? Dert miydim şu kısacık ömrünü? Elimde değil anne. Bak kırıyorum bütün oyuncaklarımı. Ağaçtan arabamı, bilyelerimi, sapanımı. Sonra bana bıraktığım bütün tebessümleri dudaklarımdan siliyorum. İnandığım her şey sen ki ömrüme yar. Arkama dağ, sırtıma kardeştir. Nice hainliktir ki bu. Yıkılmış, yıkmışlar. Kim yapmış? Kim kar yağdırmış dağlarıma? Erken gelen şu ölüme kim arka çıkmış? Kim ömrümü, can özümü, anamı, canımı?

0: kaldım anne. Görmüyor musun he yani? Çaresizliğim ciğerime oturmuş. Sesim kabrimde.
1: Radyo General.
0: Parmaklarım mezar taşında. Gövdem toprağında. Ve oğlum sende kalmış. Ölmüşüm ayan. Ölmüş.

0: 67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yıllar var ki ben sana biz de sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin Kızıl Bey. Çünkü tutusunda mektup atası o da yapısın nerede geçer ya da
1: var. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan.

0: Saf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu.

0: oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Kışın çiçek açmış belki, içimde kara yosunlar. Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy. Dışın çiçek

0: Radyo General 98.7.
1: Her gece yenildim tutkumun esaretine, yok ısrar etme

0: 67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Granit.com reklamları sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı, telefon 0537 440 1686, 0372 266 6241.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 90 13 0543 430 90 13.
0: Kahveci Elektrik.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: gecese muhtacım öylece. Olmasın ayrılık, olmasın sevgine.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla, yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Çetin.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım. Şu genç ömrümün taze çağında.
1: Radyo General 98.7.

0: Çeti.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla, yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

Yoruldum be kardeş, çok yoruldum. Bir gülüşümüze göz diken insanlardan yoruldum. Yalanlardan, dolanlardan, oyunlardan, dostluğunu, sevgisini üç kuruşa satanlardan, her şeyini çıkarlarına bağlayanlardan çok yorulduk be kardeş. Çok yorulduk, çok yorulduk kardeş.

0: artık kalamıyorum. Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum. Aynı kadeh, aynı mey, bir tadalanıyorum. Allah'ım bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum.
1: Radyo General.

0: Radyo General 98.7 seviyorum.
1: Kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak.

0: senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım.
1: Başım, Radyo General
0: gözüm
1: 98.7.
0: İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım. Başım, gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım. Başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim. Başım, gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

0: aşkın kainatta sunuyordu. Göremedi beni. Esne geçti.
1: Radyo General 98.7.

korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyecek.

ağaçlar, kuşlar duymadı sesimi. Ama içimdeki yangın alev ve alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi. Yaktı da

bulduk yaşamak bu değil. Dertlerle tamamlandık yaşamak bu değil. Nedir bu kin, ne bu nefret?